TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Polonya Radyo Orkestrası'nın Chopin temalı bir programla sahne aldığı 9 Ocak 2022 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Topluluğun solistleri, bestecinin 1. ve 2. piyano konçertolarını seslendirmek üzere davet edilen piyanistler Alexander Gachev ve Leonora Armellini. Mihail Klauze yönetimindeki topluluktan ilk olarak Chopin'in 2. piyano konçertosunu dinliyoruz. Solist, 18. Uluslararası Chopin Piyano Yarışması'nda ikinci olan piyanist Alexander Gachev.

Chopin'in Opus 21 Fa minör 2. piyano konçertosunu solist Alexander Gajev ve Mihail Klauza yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist bis parçası olarak Chopin'in Do diyez minör prelüdünü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Polonya Radyo Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Alexander Gacev, Chopin'in Do diyez minör prelüdünü seslendirdi. Topluluğun Chopin temalı konseri, bestecinin Opus 11 mi minör 1. piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Leonora Armellini.

Chopin'in Opus 11 Mi Minör 1. Piyano Konçertosunu, solist Leonora Armellini ve Mihail Klauza yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist yine Chopin'e ait Opus 25 serisinden 13 numaralı etüdü seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

Polonya Radyo Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Leonora Armellini, Chopin'in Opus 25, La bemol majör 13 numaralı etüdünü seslendirdi. Alexander Gachev ve Leonora Armellini, Gabriel Fauré'nin Dolly adlı süitinden Berceuse başlıklı bölümü yorumlamak üzere bir kez daha sahnediler.

Polonya Radyo Orkestrası'nın 9 Ocak 2022 tarihli konserinde sahne alan Alexander Gachev ve Leonora Armellini, Gabriel Fauré'nin Dolly adlı süitinden bir bölüm seslendirdiler. Programımız Ignacy Felix Dobzhinsky'nin Opus 7 Mi minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyor.

Ignacy Feliks Dobzhinsky'nin Opus 7 Mi Minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Camerata Kuartet'ten dinledik. Programımızın bu bölümü Sergei Prokofiev'in orkestra için 2 numaralı Romeo ve Juliet süitinden Çocuk Juliet başlıklı ikinci bölümle sona eriyor.

Jerzy Maksymiuk yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası, Sergei Prokofiev'in Romeo ve Juliet Suite'inden Çocuk Juliet başlıklı ikinci bölümü seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Oğul Johann Strauss'un klasik müzik repertuarının en sevilen eserlerinden biri olan Mavi Tuna başlıklı valsini ve Maurice Ravel'in solo piyano için yazdığı sonatinin flüt, fagot ve arp için düzenlenmiş bir versiyonunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 1952 doğumlu Hint asıllı İngiliz besteci Param Vir ile başlıyoruz. Bestecinin 2013 yılında kaleme aldığı Aydınlığın Mağarası başlıklı eserini Sakari Oramo yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Karanvir'in 2013 yılında bestelediği Aydınlığın Mağarası başlıklı eseri Sakari Oramo yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Hector Berlioz'un 1856 yılında orkestra eşlikli olarak yeniden düzenlediği Opus 7 Yaz Geceleri başlıklı 6 şarkıdan oluşan serisiyle devam ediyoruz.

Hector Berlioz'un Opus 7 Yaz Geceleri başlıklı şarkı zincirini mezzo-soprano Randy Steen ve Bernard Guler yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. 1098-1179 yılları arasında yaşamış yazar, besteci ve filozof Bingenli Hildegard'a ait enstrümantal bir parça var sırada.

Ortaçağ müziği icrasında uzmanlaşmış topluluk Sequentia, dönemin bestecisi Bingenli Azize Hildegard'a ait bir parça seslendirdi. Alessandro Scarlatti'nin barok döneme ait bir kompozisyon formu olan Fa minör bir numaralı konçerto grossosuyla devam ediyoruz.

Alessandro Scarlatti'nin Fa minör 1 numaralı Concerto Grossos'unu Jean Laman yönetimindeki Tafel Müzik Barok Orkestrası seslendirdi. Haydn'ın Londra triolarından Do majör 1 numaralı Divertimento var sırada. Flüt, keman ve cellodan oluşan Oda Müziği grubundan dinliyoruz.

Haydn'ın Do majör divertimentosunu flütte Carol Winsing, kemanda Philip Setzer ve cello'da Carter Bray'den dinledik. Franz Liszt'in 14. yüzyıl şairi Petrarca'nın soneleri üzerine solo piyano için bestelediği 3 parçadan sonuncusuyla devam ediyoruz.

Franz Liszt'in 14. yüzyıl şairi Petrarca'nın 123. sonesi üzerine bestelediği parçayı piyanist Richard Raymond seslendirdi. Oğul Johann Strauss'un klasik müzik repertuarının en popüler eserlerinden biri olan 1866 tarihli Mavi Tuna Valsi var sırada.

Johann Strauss'un Mavi Tuna Valsi'ni Donald Runicles yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Schubert'in Schiller'in şiiri üzerine kaleme aldığı Alplerin Avcısı adlı liydi ile devam ediyoruz. Tenor Christoph Pregardin seslendiriyor.

Franz Schubert'in Alplerin Avcısı adlı şarkısını tenor Christoph Pregardien, piyanist Andreas Steyer eşliğinde seslendirdi. Maurice Ravel'in solo piyano için kaleme aldığı sonetinin flüt, fagot ve arp için düzenlenmiş bir versiyonu var sırada.

Maurice Ravel'in solo piyano için bestelediği sonetinin flüt, fagot ve arp yorumunu dinledik. Programımız Çaykovski'nin Opus 11 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden cello ve orkestra için 1888 yılında yeniden düzenlediği Andante Cantabile tempolu bölümle sona eriyor.

0: Çaykovski'nin Opus 11 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün ikinci bölümünden cello ve orkestra için düzenlediği Andante Cantabile adlı eserini çelist Shona Ralston ve Mario Bernardi yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Yüre Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Pesirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadele sınırları çözülmüş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malul vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının da tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi Trump. İki yol var, bence bu daha akıllıca olan ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husi'lere ait bazı hedeflere yönelik operasyon

gerçekleştirdiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Spor. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Müziğin farklı tonlarına yolculuk etmek üzereyiz. Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Bazen duygularımız bizi zorlayabilir. Bir ağadın hüznünü ve derinliğini barındırabilir. Bu Derek Sherinian çalışmasında olduğu gibi Sweet Lament radyonuzda olacak. Ardından Asia Minor gelecek. Grubun 1980 tarihli albümünün açılışını yapar Night Wind.

canlı bir folk atmosferi. Zamanla tuşlular ve bas bir fon oluşturuyor. Bunlar gitarlar ve flütlerle birleşip bir prog merkezine doğru yol alıyor. Birçok tempo değişikliği yaşansa da hepsi harika bir uyum içinde birbirine bağlanıyor. Muhteşem Asia Minor melodileriyle doluydu Night Wind. Time and a Word, Yes'in ikinci stüdyo albümü, 1970 tarihli. John Anderson'ın yazdığı bir parça, albümdeki diğer her şey kadar meydan okuyordu. Peter Banks'in sert gitarlarıyla perde açılacak, Bill Bruford'un senkoplu zilleri bunları hızla yakalayacak, Chris Squire'ın bas gitarı devreye girdiği andaysa bir müzikal ziyafetin içinde olduğumuzdan artık şüphe etmemiz mümkün değil. Grubun sınırların ötesine geçerek başka alemlere yolculuğunun belirgin örneklerinden isminin de hakkını veren Astral Traveler.

Bill Bruford'un bu parçaya kattıkları çok belli. Davul setini hem güç hem zarafetle kullanır. Tony Kaye sağlam ork temellerinin üzerine inşa ettiği katmanlarla seslere karışır. Onun ara bölümleri dokunaklı prog ögeleriyle bezenmiş ve iç içe geçtiği gitar solosuyla mükemmel uyum sağlıyor. Peter Banks caz ve rock gitar duyarlılıklarını birleştirerek kendisini gösterir. John Anderson'ın sözleri dolambaçlı ama bir o kadar da bu Yes parçasının ruhuyla uyumlu, aşkınlığa duyulan özlemle doluydu Astral Traveler. Şimdi bazı hayfen hayfen çalışmaları dinleyeceğiz. Fransız elektropop grubu da İngilizce söylüyor şarkılarını. Önce uzakta görünen birine bağlı hissetme özlemiyle dolu Closer to You, ardından da grubun Kiara'yla bir araya geldiği Lonely Baby radyonuzda olacak.

Hüzün ve tutku arasında birçok duygu, nihayetinde yalnızlığın ortasında teselli arayan insanlar, Hayfen Hayfen üçlüsü Lonely Baby'de Amerikalı vokalist Ciara ile bir araya geldi. Jay Sean'un ikinci albümü My Own Way için çıkan ilk tekli Ride It 2008 başlarında çıktı. Parçanın Regard versiyonunu dinleyeceğiz. Kosovalı DJ kendi versiyonunu 2019'da yayımladı ve sosyal medyada viral oldu bu yorum. Şarkıdan küçük bölümleri kullanan kişiler tarafından milyonlarca kısa klip oluşturuldu. Bu ani başarı da Regard'a bir plak şirketi anlaşması getirdi. Bu versiyonuyla Ride It İrlanda ve Meksika'da 1 numaraya, Birleşik Krallık'ta 2 numaraya ulaştı. Çeşitli Avrupa ve Okyanusya ülkeleri listelerinde de ilk 20'ye girdi. Bunun ardından da Ava Max, Million Dollar Baby ile radyonuzda olacak.

The Last Shadow Puppets'tan önce Scott Walker'ın The Old Man's Back Again şarkısından esinlenen yine Noel Harrison'ın The Windmills of Your Mind şarkısının havasından da bir şeyler alan My Mistakes Were Made for You, ardından da Miles Kane'in 2009'da Rascals'dan ayrıldıktan sonra yaptığı bir solo kayıt olacakken gruba nasip olan Aviation

2014'te Alex Turner ve Miles Kane, aslında Kane'in bir sonraki albümü olacağı düşünülen albümün şarkılarını yazma sürecindeydi. Bu çalışmalardan birinde ikisi de 8 kanal içeren bir demo üzerinde vokal harmonileri deniyor. Aviation ismini alacak şarkı Londra'da yazılıyor. Turner da şarkının müzikal motifini yeni yılın ilk gününde buluyor. Tekli 2016 Mart'ında yayımlanmıştı. Buradan da Naive New Beaters alıyor sırayı. Fransız pop grubuna bu şarkıda Izya eşlik ediyor. Şarkı anlatıcının sevdiği kişi tarafından incitilmesini ve bu kişi onu terk etse bile yarın nasıl iyileşebileceğini anlatıyor. Heal Tomorrow, ardından da M. Simon, In This Dark Time diyecek.

In This Dark Time, bu M. Simon teklisi 2020 yılında yayımlandı. Parisli vokalist, yapımcı şarkıyı koronavirüs pandemisinin izole ettiği dönemde bu zamanlar üzerine düşünürken yazdı. Alicia Keys 2012'deki Manchester konserinde sizi geride tutan her şeyi bırakmanızla ilgili dedi bu şarkı için. Işığınızı takip etmek, tutkunuzu takip etmek, bu sizi ateşler dedi. Girl on Fire hakkında konuşurken parçanın Inferno düzenlemesini dinleyeceğiz. Bu versiyonun başında başka bir isim, Nicki Minaj, Marilyn Monroe'nun hayaleti tarafından rahatsız edildiğini söylediği bir açılış bölümünü seslendiriyor.

0: parçanın Inferno düzenlemesinin sonunda Minaj'ın kendi hayranlarına seslendiği bir bölümde yer alır. Alicia Keys bu düzenlemede Nicki Minaj'ın yer alması hakkında da evet, Nicki de güçlü bir kız, onunla iki farklı dünyadanmışız gibi görünebiliriz ama zorlukların karşısında yılmayan kızlar gördüğünüz gibi her yerde demişti. Ben Uğur Haspolat, görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.
1: Renklerin içinden.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün ilk olarak Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grosso serisinden Do minör 3 numaralı Concerto Grosso'yu Vittorio Negri yönetimindeki I Musici Oda Orkestrası seslendiriyor. Bölümler Largo, Allegro, Grave, Vivace, Allegro.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6, Concerto Grosso serisinden Do Minör 3 numaralı Concerto Grosso'yu Vittorio Negri yönetimindeki İmuzici Oda Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, aynı orkestradan bestecinin Opus 6, 4 numaralı Re Majör Concerto Grosso'su. Bölümler Adagio Allegro, Adagio, Vivace, Allegro, Allegro.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6 Concerto Grosso serisinden Re Majör 4 numaralı Concerto Grosso'yu Vittorio Negri yönetimindeki İmmusici Oda Orkestrası'ndan dinledik. Bugün dinleyeceğiniz sıradaki eser Joseph Haydn'ın Opus 9 La Majör 6 numaralı Yaylı Çalgılar Kuarteti. The Angels Quartet seslendiriyor. Bölümler Presto, Menuetto, Adagio, Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 9, La Majör 6 numaralı yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet seslendirdi. Dinleyeceğiniz sıradaki eser, Johann Sebastian Bach'ın 1049 eser sayılı 4 numaralı Sol Majör Brandenburg Konçertosu. Leonid Malaşev yönetimindeki St. Petersburg Yeni Baltık Oda Orkestrası seslendiriyor. Bölümler, Allegro, Andante, Presto.

Johann Sebastian Bach'ın 1049 eser sayılı 4 numaralı sol majör Brandenburg konçertosunu Leonid Malyshev yönetimindeki St. Petersburg Yeni Baltık Oda Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo Yurt Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Johannes Brahms'a ait Opus 65 Haydn'ın teması üzerine çeşitlemeleriyle başlıyor. Inger Heine Bergby yönetimindeki Christian Sand Senfoni Orkestrası yorumluyor.

Inger Heine Bergby yönetimindeki Christian Sand Senfoni Orkestrası'ndan Johannes Brahms'a ait Opus 65 Haydn'ın teması üzerine çeşitlemeleri dinlediniz. Laterna'nın kolu Reinhard Glier'in Opus 30 10 numaralı Mi minör prelüdü için dönüyor. Piyanist Anthony Galston.

Reinhard Glier'in Opus 30 10 numaralı Mi minör prelüdünü piyanist Anthony Goldstone seslendirdi. Programımıza düzenlemesini Julian Lloyd Webber'in yaptığı, Anton Rubinstein'ın iki violonsel ve piyano için Melek başlıklı eseriyle devam ediyoruz. Violonsel sanatçıları Julian ve Jackson Lloyd Webber'le piyano sanatçısı John Lennon yorumluyor.

Düzenlemesini Julian Lloyd Webber'in yaptığı Anton Rubinstein'ın iki violonsel ve piyano için Melek başlıklı eserini violonsel sanatçıları Julian ve Jacques Lloyd Webber'le piyano sanatçısı John Lennon seslendirdi. Programımızda son olarak Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 23 1 numaralı Si bemol minor piyano konçertosunu sunuyoruz. Piyanist Marta Arheric ile Karl Dubit yönetimindeki Verbier Festival Orkestrası seslendiriyor.

0: Piyanist Marta Arheric ile Karl Dubit yönetimindeki Verbier Festival Orkestrası Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 23 1 numaralı si bemol minor piyano konçertosunu seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Hafize Okan, iyi günler dileriz.
1: Laterna.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları bizimle birlikte. Gülbahar Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Bugün sizi tanıyacağız, müzik yaşamınızı, aldığınız eğitimleri konuşacağız, projelerinizi ve müziğe başlayacaklara tavsiyeler dinlemek istiyoruz sizden. Şimdi öncelikle müzik yaşamınız nasıl başladı, kemanla nasıl tanıştınız, bunu sormak isteriz.
1: Tabii. Benim müzik yolculuğum aslında 9 yaşındayken belediyenin müzik kursunda başladı. Orada hayatıma ilk dokunan ve bana bu yolu açan çok değerli bir hocam vardı, Aysel Şahinbaş. Onunla çalıştıktan sonra beni doğrudan Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına hazırladı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi'ne kazandım. Müzik hayatımın resmi olarak ilk adımları diyebilirim. O çocukluk yıllarımdaki heyecanla bu şekilde atılmış oldum.
0: Harika. Peki aldığınız eğitim bölümünde ve eğitmenler kısmında neler aktarırsınız bize?
1: Bu yolda gerçekten çok şanslıydım. Çünkü hayatıma dokunan, beni şekillendiren harika hocalarım oldu. Lise yıllarında Muhammed Yıldırır ve Arzu Gülçetin gibi her zaman arkamda duran, bana çok şey katan hocalarla çalışma fırsatı buldum. Ama lisedeyken hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bir kırılma anı yaşadım. Çok sevdiğim teori hocam Mustafa Çorak, bendeki hevesi ve potansiyeli görüp beni Mimar Sinan'dan Profesör Çiğdem İyici ile iletişime geçirdi. Çiğdem hocam beni burada daha lise yıllarımdayken çalıştırmaya başladı. Sonrasında ise üniversite sınavında Maltepe Konservatuvarı'nın tam burslu kazandığımda beni orada da kendi sınıfına kabul etti. Orada onunla çalışmak benim için çok büyük bir şanstı. Eğitimin son döneminde de Mehmet Yasin hocamla çalıştım. Zaten daha yeni mezun oldum onun sınıfından. Mehmet hocamın özellikle bu son yılda bana kattığı o müzikal olgunluk o kadar kıymetliydi ki bana sadece notayı basmayı ya da keman çalmayı değil, gerçekten sahnede nasıl durulur, o müzisyen duruşu nasıl olur, işin mutfağı nasıldır, kısacası hayatın içindeki tüm o tecrübesini bana aktardı. Beni resmen hayata hazırladı diyebilirim. Benim üzerimdeki emeği gerçekten çok büyük, hakkını hiçbir zaman ödeyemem.
0: Şimdi sizden ilk eseri dinletmek istiyoruz dinleyicilerimize. Dvorak'ın Yumoresk isimli eserinde dinleyeceğiz sizi Gülbahar Hanım. Eserle ilgili neler söylersiniz bize?
1: Aslında orijinalinde bir piyano parçası ama biz bu kayıtta eseri arkadaşımla arp eşliğinde çaldık. Piyano yerine arpın gelmesi bence esere inanılmaz masalsı bir hava kattı. Zaten parça o şakacı, kıvrak ama bir yandan da ana temasıyla hemen insanı yakalıyor. Arkasından gelen o hüzünlü orta bölümleriyle de dengeliyor. Kemanla arp bir araya gelince ortaya gerçekten çok zarif tını çıktığına inanıyorum. Benim içime çok sinen bir kayıt oldu.
0: Arp'ta kimi dinleyeceğiz?
1: Esin Hazıraş.
0: Peki, keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları ve arp sanatçısı Esin Hazıray'ı Dvorak'ın Yumoresk isimli eserinde dinliyoruz.

0: Dvorak'ın Yumoresk isimli eserinde keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları ve arp sanatçısı İsin Hazıra'yı dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. B konuğumuz Gülbahar Özcanoğulları ile sohbetimiz sürüyor. Biraz önce müzik yaşamınızı, aldığınız eğitimleri konuştuk. Peki çalışma hayatınızda ve müzikal yaşantınızda nerelerde konser verdiğiniz, konser deneyimlerini de sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii ben belediye kurslarında başlamıştım. Orada hocalarım beni hazırladı. Ondan sonra konservatuar yaşamına geçince sınıf konserlerimiz oldu. Ben İstanbul Filarmoni Derneği'nde çalışmaya başladım. Orada ikinci kemanlar orkestra üyesiydim. Daha sonra bu çalışmalarımın yanında Sinan Senfoni Orkestrası ile çalışıyorum. Bu yıl üçüncüsüne davet edildiğim Western Balkan Yacht Orkestrası'nı kazanmıştım. Şimdi 28 Temmuz'da turneye çıkacağım. Daha yeni mezun oldum. Bana hayatım ne getirecek? İşte orada görmüş olacağım.
0: Harika. Gülbahar Hanım, şimdi sırada ikinci eserimiz var. Bu kez Fritz Kreisler'in La Gitane isimli eserinde dinleyeceğiz sizi. Bu nasıl bir eser?
1: Bu eser kemanın o kendine has büyüleyici sesini ve renklerini göstermek için harika bir parça. Kreisler La Gitane'ı yazarken eski İspanyol Arap çingene ezgilerinden ilham aldı. Zaten eserin adı da Çingene Kızı demek. Eserin en güzel tarafı bir saniye önce çok hüzünlü ve sakin bir melodi dinlerken bir saniye sonra kendinizi sokak ortasında coşkulu bir dans ritminin içinde bulabilirsiniz.
0: Harika. Keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları'ndan dinliyoruz. Kreisler'in La Gitane isimli eseri.

0: Fritz Kreisler'in La Gitane isimli eserinde keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları'na dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Sohbetimizi sürdürüyoruz. Bir yandan da Gülbahar Hanım nerelerde konser vermek ister ve yapmak istediği projeler neler? Ben bunu sormak isterim.
1: Benim aslında çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir proje var. Bunu ileriki yaşlarımda çok yapmayı isterim. Bir müzik topluluğu kurup doğudaki çocuklara müzikal eğitim vermek, bunu göstermek ve imkanı olmayan birçok insana bunu sunabilmek çok istiyorum. Ve o çocukları alıp, yetiştirip, onlarla beraber işte Türkiye'nin her ilçesinde, her yerine gitmek, ondan sonra dünyaya açılmak istiyorum. Bu şekilde bir hayalim var benim.
0: Dileriz gerçekleşir Gülbahar Hanım. Peki kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili düşünceniz nedir?
1: Açıkçası konuya kadın ya da erkek gibi keskin sınırlarla bakmaktansa müziğin kendi evrensel dilinden bakmayı daha doğru buluyorum. Çünkü müzik tüm bu etiketlerin çok üzerinde bir yerde duruyor. Tabii ki geçmişte Clara Schumann, Louis Farenz, Fanny Mendelssohn gibi isimlerin sadece var olabilmek için verdikleri sanatsal mücadeleler çok kıymetli. Zaten onların cesareti bugün bizim sahnede çok daha özgürce sadece müziğimize odaklanabilmemizin yolunu açtı. Ama bence işin en büyüleyici kısmı o kemanımı elime alıp yayı tellere değdirdiğim o ilk saniyede başlıyor. O an ne cinsiyet kalıyor ne de başka bir etiket. Dolayısıyla ben de bu mirasa cinsiyetçi kalıplarla değil sadece işini tutkuyla yapmaya çalışan müziğin o birleştirici gücüne inanan bir müzisyen olarak sahip çıkmak istiyorum. Sahnede beni ben yapan şey cinsiyetim değil hissettiğim ve hissettirebildiğim müziktir diye düşünüyorum.
0: Gülbahar Özcanoğulları şimdi ise sizden Gluck'un Orfeo and Evridice isimli eserini dinleyeceğiz. Bu eserle ilgili neler söylersiniz bize?
1: Bu bölüm aslında kutsanmış ruhların dansı olarak da bilinen ünlü melodi kısmıdır. Eser mitolojideki Orfeo ve Öreydis'in hüzünlü aşk hikayesini anlatıyor. Gösterişli tekniklerden uzak son derece duru, sade ve dingin yapısıyla da bilinir.
0: Hep birlikte dinliyoruz. Gluck'un Orfeo and Evridice isimli eseri, kemanda Gülbahar Özcanoğulları bizimle.

0: Keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları'nı Gluck'un Orfeo and Evridice isimli eserinde dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Peki kemana yeni başlayacak olanlar için Gülbahar Hanım nasıl tavsiyelerde bulunur?
1: Aslında ben de henüz 21 yaşındayım ve yolun çok başındayım. Benim de hala öğrenecek, çalışacak çok şeyim var. Ama kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak bu yola yeni giren arkadaşlarımla sadece şu birkaç şeyi paylaşabilirim. Bir kere şunu söylemeliyim. O ilk cızırtılı sesten hiç korkmayın. Kemanı ilk başlarda gerçekten zorluyor insanı. Bazen pes etmek istiyorsun. Çıkan o pürüzlü sesler yüzünden yapamıyorum diye düşünmeyin. Hepimiz o yollardan geçtik. Sadece biraz zaman istiyor. İkinci olarak söylemek istediğim şey ise kendinizi başkalarıyla kıyaslayıp moralinizi bozmayın. Yanınızdaki arkadaşınız bir şey sizden daha hızlı çalabilir ya da daha çabuk kavrayabilir. Bu hiç önemli değil. Çünkü herkesin eli, parmak yapısı ve öğrenme hızı çok farklı. Üçüncü ve son olarak söyleyebileceğim şey ise sevdiğiniz şeyleri dinleyin. Sadece çalmak zorunda olduğunuz etütleri değil, size keyif veren, ben de bir gün bunu böyle çalmak istiyorum dediğiniz her şeyi bol bol dinleyin. İnsanı motive eden en güzel şey o hayal bence.
0: Evet, motive olmak için de sevdiğiniz eserleri dinleyin diyor Gülbahar Hanım. Çok kıymetli, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizden dinleyeceğimiz son eserde sıra. Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyon isimli bölüm. Bu bölümle ilgili ve eserle ilgili sizden de dinleyeceklerimiz var.
1: Meditasyonun bu bölümünün arkasında aslında çok özel bir hikaye var. Operadaki baş kahraman kadın bütün o gösterişli hayatını geride bırakıp manevi bir arınma yaşamaya karar veriyor. İşte tam o karar anında onun iç dünyasında yaşadığı o dönüşümü ve o derin huzuru anlatmak için bu parça çalıyor.
0: Şimdi keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları'ndan Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyon isimli bölümü dinliyoruz.

0: Jules Massenet'in Thaïs Operası'ndan Meditasyon isimli bölümde keman sanatçısı Gülbahar Özcanoğulları'nı dinledik ve programımızın sonuna geldik. Gülbahar Hanım, çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Başrolde kadınlar.

0: Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Fransız besteci Pierre Danican Philidor'un barok flüt ve sürekli bas çalgı grubu için Trelentomo, Allemand, Saraband ve Jig bölümlerinden oluşan 5 numaralı Mi minör suite'ini dinledik. Viyollerde Matthias Leubner ve Lucas Guimarães Perez, Teorba'da André Henry ve Klausen'de Stefan Fugge'nin yer aldığı Le Musicien de Saint-Julien topluluğu seslendirdi. Uluslararası pek çok festivalde yer alan Le Musicien de Saint-Julien, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, Johann Sebastian Bach ve Georg Philipp Telemann gibi bestecilerin önemli eserlerinin yanı sıra erken dönem İskoç ve Fransız müziği gibi az bilinen repertuara da yönelmiştir. Ayrıca Marie-Genevieve Massey yönetimindeki Leventel isimli barok dans topluluğunun Metamorphose isimli performanslarına, Vincent Taverne yönetimindeki Le Malin Plaisir topluluğunun Jean-Baptiste Lully'nin müziği eşliğindeki Molière'in Monsieur de Pourceaugnac tiyatro performanslarına da eşlik eden bir topluluktur. Avrupa ve Amerika'da pek çok önemli festivale davet edilen Le Musicien de Saint-Julien'in Fransa'da Gaida'nın 1000 yılı başlıklı 7 CD'den oluşan bir kaydı mevcut. Bu seride yer alan Elle Fleu Voy başlıklı ve 1600'lü yıllara ait saray aryaları ve dans müziklerinden oluşan 5. albümü prestijli Diapason d'Or ödülüne layık görülür.

Barok gitar ve teorboda Andre Henry, viollerde Matthias Leubner ve Lucas Guimaraes Perez, klavsende Stefan Fugge ve barok flütte François Lazarevic'in yer aldığı Le Musicien de Saint-Julien topluluğunun yorumundan Fransız besteci Jacques Hotteterre'nin barok flüt ve sürekli bas çalgı grubu için Prelüt, Alemant, Sarabant, Menüe, Gavotte, Rondo ve Jig bölümlerinden oluşan 2 numaralı Do minör suite'ini dinledik. Son olarak aynı topluluktan bir başka Fransız barok bestecisinin obua ve flüt eserleri kadar muset ve fagot için yazdığı eserlerle de tanınan Joseph Bodin de Boismortier'in 3 barok flüt ve sürekli bas çalgı grubu için yazdığı La minör sonatı dinleyelim.

Barok gitar ve teorboda Andre Henry, bas viyolde Lucas Guimaraes Perez, klavsende Stefan Fugge ve barok flütlerde François Lazarevich, Alexis Kosenko ve Philippe Alain Duplet'in yer aldığı Le Musicien de Saint-Julien topluluğunun yorumundan Fransız besteci Joseph Bodin de Beaumortier'in 3 barok

0: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.
1: TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Sonat dizimize devam ediyoruz. 1500'lerde Venedik Okulu bestecilerinin tek bölümlü sonatlarından başladık. 1800'lerin başında yazılmış en özel piyano sonatlarına kadar ilerledik. Bugün 1800'lerin ortalarından itibaren tüm sanat dünyasını sarmış olan romantizm akımının sonatlara yansımasına kulak vereceğiz. Cesar Franck'ın keman sonatıyla başlayalım. 1886 yılında bestelenen bu sonat, müzik tarihinin en sevilen keman piyano sonatlarından biridir. Franck eseri genç kemancı arkadaşı Eugene Isaiah'ye düğün armağanı olarak bestelemiş. Rivayete göre Isaiah notaları düğün gününde almış ve kısa süre sonra eserin ilk seslendirilişini bestecimizle gerçekleştirmiştir. Sevgili çocuklar, özellikle son bölümde keman ve piyano adeta sohbet ederler. Müzik tarihinde eşine az rastlanan bir birliktelik örneğidir bu. İki dev isim, Ayla Erduran ve Ayşegül Sarıca huzurlarınızda.

Yakın geçmişte kaybettiğimiz iki büyük sanatçımız Ayla Erduran ve Ayşegül Sarıcan'ın eşsiz yorumuyla Sezar Frank'ın Keman Piyano Sonatı'nın final bölümüyle açılışımızı yaptık. Bugün romantik dönem keman piyano sonatlarıyla beraberiz sevgili çocuklar. 1800'lü yılların ikinci yarısında bestelenmiş birbirinden güzel sonatlar seçtik sizler için. Örneğin Johannes Brahms'ın eşsiz 3. Keman Piyano Sonatı. Brahms yaşamının olgunluk döneminde yazdığı bu eserde romantik duygusallık ile klasik biçim anlayışını ustalıkla birleştirir. Özellikle final bölümü romantik repertuarın en heyecan verici sonat finallerinden biri olarak kabul edilir. Ben 3. bölümü de çok seviyorum sevgili çocuklar. Bu yüzden sizlerle hem 3 hem de 4. bölümü paylaşmak istiyorum. Değerli sanatçımız Ayla Erduran bir kez daha radyolarımızda, ona Roger Aubert eşlik ediyor.

Edvard Grieg'in 3. keman piyano sonatının açılış bölümü radyolarımızdaydı. Keman virtüözü Leyla Yozefoviç'e John Novacek eşlik etti. Biliyor musunuz bestecimiz bu eser için ne demiş? Şimdiye kadar yazdıklarım arasında en güçlü ve en kapsamlı eserlerden biri. Hak vermemek mümkün değil. Sırada Fransız besteci Gabriel Fauré'nin La Majeure 1. Keman Piyano Sonatı var. Fauré bu sonatı 1875-1876 yılları arasında henüz genç bir besteciyken yazmıştır. İlk seslendirilişinden itibaren büyük başarı kazanmış ve Fransız oda müziğinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. Kemancı Arthur Grumio ve piyanist Paul Crosley bu güzel eserin ilk bölümünü sizler için seslendiriyor.

Gabriel Fauré'nin 1. Keman Piyano Sonatından ilk bölüm radyolarımızdaydı. Arthur Grumio ve Paul Crosley ikilisi seslendirdi. Sevgili çocuklar, bugünün ve sonat dizimizin son eseri. Alman bestecimiz Richard Strauss'un Opus 18 Mi Bemol Majör Keman Piyano Sonatının eşsiz ikinci bölümü. Pinhas Zukerman ve Mark Nickrug'un harika yorumu radyolarımızda.

0: Richard Strauss'un Opus 18 Mi Bemol Majör Keman Piyano Sonatı'yla beraberdik. Pinhas Zukerman ve Mark Nickrook'un yorumu bugünün, Temmuz ayının ve sonat dizimizin son eseriydi. Yaklaşık 300 yıllık bir yolculuğu Temmuz ayı boyunca siz değerli dinleyenlerimizle paylaştık. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta yepyeni bir Opus 1'de yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği'nin çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyalarla ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul vazife malulü ve dul ve yetim aylıklarını alanlarında farkları hesaplarına aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Mamak ve Yeni Mahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. İstanbul Eyüp Sultan'da şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da tabela direğine çarptı. Kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Bilim tutkunlarını buluşturan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği başvuruları için son 2 gün kaldı. Etkinlik bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkati çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da. 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştırıldığına dikkati çekti. Spor. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz, o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 2005 yılından Forbidden Love ve Madonna ile yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Hymn for the Weekend ile Coldplay'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

müzik tarihinin en başarılı şarkılarının bazılarının perde arkasında düşündüğümüzden de basit hikayeler yatıyor bazen. 2012 yazında Robin Thicke'in kafasında büyük bir hayranlıkla sevdiği ve dinlediği bir Marvin Gaye şarkısı olan Got to Give Up'ın havasına sahip olan bir şarkı yazmak vardır. Bir stüdyo kaydı sırasında aklındaki bu düşünceyi Pharrell Williams'a aktarır ve onun mırıldanmalarıyla birlikte olaylar gelişmeye başlar. Ardından da ortaya bu şarkı çıkar. Robin Thicke ve ona Pharrell'ın eşlik ettiği şarkı Blurred Lines radyolarınızdaydı. Aslında çok fazla bilinmez ama şimdi dinleyeceğimiz şarkıda da bir Pharrell Williams parmağını görüyoruz. Gwen ve Tony bu şarkıyı yazarken Pharrell Williams ve Chad Hugo'dan destek almışlar. İşte No Doubt ve Hella Good.

Temposu yüksek gibi görünen, aslında enerjik bir izlenim veren bazı şarkıların aslında depresif bir hikaye anlatıyor olabilmesi gibi bir gerçek var. Bu şarkıda bu durumun kanıtı olabilir. Imagine Dragons ve Believer radyolarınızdaydı. Hayat her zaman her şeyi istediğimiz ve planladığımız şekilde çıkartmıyor karşımıza. Dibe doğru yol aldığımız zamanlar da olabiliyor. Hayatın içinde var olan bir şey bu. İşte böyle zamanlarda birinin bizi uyandırmasına ihtiyaç duyabiliyoruz. Aslında bu tarifi yapan Dave Gahan. Bazen bazılarının bu uyarılara ihtiyacı olabileceğini düşünmüş Dave ve bu şarkıyı yapmış. İşte Depeche Mode ve Broken.

Aynı isimli James Bond filminin tema şarkısı The World Is Not Enough ve Garbage radyolarınızdaydı. Kimi listelere göre tarihin en iyi 10 James Bond şarkısı arasında gösterilse de yazılışı o kadar da kolay olmamış bu şarkının. Sözlerin sahibi Don Black bir röportajda "Dünya yetmez" kısmının iyi bir başlangıç olduğunu ama devamının bir türlü gelmediğini anlatmış. Sonrasında eşinden dolaylı bir yardım, belki de daha da doğrusunu söylemek gerekirse bir ilham almasıyla birlikte şarkıyı da tamamlayabilmiş. Şimdi 2006 yılına doğru ilerleyelim ve bu defa seriden Casino Royale filmine gidelim. İşte Chris Cornell ve You Know My Name.

Everything But The Girl ve Missing'i dinledik. Missing, Amerika'da hiç ara vermeden kesintisiz bir yıl boyunca listede kalabilen ilk şarkı. Bu biraz da 1994'te diğer bütün şarkıların onun gölgesinde kaldığı anlamına gelebilir. Ama yine o yıldan aklımızda kalan şahane isimler de var tabii ki. Örneğin aslında bir yeniden yorumlama, bir cover olmasına rağmen o yılın müzik hikayesinden konuşurken bu şarkıdan bahsetmeden geçmek mümkün değil olmaz. İşte Guns N' Roses ve Since I Don't Have You.

90'dan sonra da 2015 yılından Take This Chance ile Anastasia radyolarınızdaydı. Biz her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarda karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1997 yılından geliyor ve Sunshine Day ile Matt Bianco'yu dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Бароксати.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bugünkü programımızda barok dönem ile klasik dönem arasındaki geçişin önemli bestecilerinden biri olan Francesco Gimignani'yi tanıyacak ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Francesco Saverio Gimignani, 1687 ile 1762 yılları arasında yaşamış bir İtalyan besteci ve kemancı. İlk olarak Arcangelo Corelli'nin ve daha sonra da Alessandro Scarlatti'nin talebesi olmuş ve müziği bu iki büyük barok dönem besteciden öğrenmiş. Şimdi söze biraz ara verelim ve Francesco Gimignani'nin Opus 5 2 numaralı violin sonatını dinleyelim. Violini Anton Steck çalıyor. Bölümler Andante, Presto, Adagio ve Allegro.

Geminiani bir keman virtüözü olmasının yanında aynı zamanda çok iyi bir müzik teorisyeni olarak da bilinir. Müzisyen ve besteciliğinin temellerini İtalya'da attığı şüphesiz. Alessandro Scarlatti'den öğrendikleri sayesinde opera orkestrasında da önce oldu. Şimdi Geminiani'nin Opus 3, 3 numaralı Mi minör Concerto Grossos'unu dinleyelim. Eseri Fabio Biondi yönetiminde Europe Galant Orkestrası seslendiriyor.

bulmuştur. Burada Handel ile tanıştığı ve çalıştığı bilgisi yanlış değildir. Özellikle Essex kontu William Capel başta olmak üzere pek çok İngiliz aristokratının ve burjuvazinin önde gelenlerinin dikkatini çekti. Ayrıca Londra'da mason olduğu ve daha sonra da bu masonluk bağlantılarını ciddi bir şekilde koruduğu da gerçektir. Şimdi Geminiani'nin Opus 5, 5 numaralı violin sonatını dinleyelim. Eseri violin sanatçısı Anton Steck ile birlikte klavsen sanatçısı Christian Rieger ve cellist Markus Molenbeek seslendiriyor.

Geminyani'nin kemancılığı şüphe götürmez bir şekilde birinci sınıf bir kemancılıktır. Ancak besteciliği bazen disiplinden uzak, hayal ve ifade gücü zayıf olduğu gerekçesiyle eleştirilir. Hatta bazı müzisyenler onun melodik yapısının da düzensiz olduğunu belirtir. Şimdi de Francesco Geminiani'nin Opus 2 5 numaralı Re minör konçerto grossosunu dinleyelim. Eseri Şef Jaroslav Krycek yönetiminde Capella Istropolitana seslendiriyor.

Francesco Gimignani'nin besteciliği eleştirilse de keman tekniğine getirdiği yenilikler tartışılmaz ki bu yenilikler kendisinden sonraki kemancı kuşaklar için yol gösterici olmuştur. Özellikle pozisyonlar arasında geçiş ve sağ ve sol el keman tekniği hakkında yenilik ve önerilerdir bunlar.

Gemin Yani'nin bestecilerini eleştirenler olduğu gibi övenler de yok değil. Hatta onun melodilerinde ve armonilerindeki yeniliklerle o güne kadar adeta dayatılan kuralların da yıkıldığı görüşü ileri sürülür. Şimdi hayatının önemli bir bölümünü İskoçya'da geçirmiş ve orada ölmüş olan Gemin Yani'nin Sleepy Body adlı bir İskoç aryasını dinleyelim.

Francesco Gimignani, baroktan klasiğe geçişte önemli bir bestecidir ve verimliliğini İtalya'da değil de daha çok Londra ve Dublin'de ortaya koymuştur. Ömrünü de 1762 yılında Dublin'de tamamlamıştır. Şimdi Gimignani'nin Re minör cello sonatının Allegro bölümünü dinleyelim.

Böylece Francesco Gimignani'ye ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Francesco Gimignani'nin Ubua için bestelediği Mi minör sonatı ile veda ediyoruz. Eseri Ubua sanatçısı Paul Dombrek seslendiriyor. Hoşçakalınız.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Ses örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, bugün yine özel mi özel bir konu, bir o kadar da özel bir programla karşınızdayız. Açıkçası daha çok da bize özel olacak bugünkü yapımımız. Biraz aile içinden sesleneceğiz sizlere. Ailemizden bildiğimiz sadık dinleyenlerimize. Yavaş yavaş sokulalım. Konumuz vitray, ışıklı cam resmi. Bu başlık ve tanım ülkemizin önde gelen vitray sanatçılarından nice ardılını yetiştirmiş hocaların hocası ve bu alanda dilimizdeki ilk kitabın yazarı Oktay Maral'a ait. 1971 yılında yayınlanan Işıklı Cam Resmi Vitray adlı kitabından aktaracağımız şu çarpıcı saptamalar sanırız neden bu konunun cazibesine kapıldığımızı apaçık ortaya koyacaktır. Vitray, yansıyan ışıktan çok içinden gelip geçen ışınla aydınlanır. Işıklı cam resim sanatı her şeyden önce renkli veya renksiz cam parçalarından resim yapmak ve onları ışığın önüne yerleştirmekten ibarettir. Bu yerleştirmede mimariye uygunluk dolayısıyla ışık düzeni iyi çözümlenmelidir. Mimariye bağlı oluşu nedeniyle bir duvar resmi niteliğinde olup iki boyutludur. Öte yandan vitray için bir resim, bir duvar resmi derken onu saydamlaştırılmış ya da ışıklandırılmış bir resim değil, mimari düzende ışık ve camın verilerinden yararlanılarak yapılan bir resim olarak kabullenmemiz gerekir. Sosyal yapıdan kısaca ele alacak olursak, orta çağdaki büyük halk kitlelerine karşı olan anlatımcı veya hikayeci şekil günümüzde

günümüzde yalnız sembolik ve görsel anlatım için karşımıza çıkmaktadır, diye sürüp gidiyor bu değerli kitabın giriş yazısı. Kelime kimimize yabancı gelse de aslında sözü geçen mimariye koşut bu zahmetli sanat yapıtları camilerde, kiliselerde ya da hocamızın kitabında aktardığı gibi giderek sivil mimaride de karşımıza çıkıyor. Malzemesi başta saydam ya da opak, düz ya da işlemeli, kimi zaman da boyanmış cam olsa da kurşun, beton ve nice yapı malzemesiyle mimarinin bir komponenti olarak kurgulanıyor, tasarlanıyor, yapılıyor, yerleştiriliyor vitraylar. Evet, gelelim müziğimize. Işıklı cam resmi vitrayı konu alan, irdeleyen, başlığına taşıyan yapıtlar seçtik bugün sizler için. Ama ilk örneğimize geçmeden önce bize aktardığımız bu bilgileri ve bizzat yapımcımız Alper Maralı bahşeden sevgili babası hocamız Oktay Maralı bugün 86.

çevrili mutlu günlere. Bugünkü müzikler bizlere kazandırdığınız vitray bilgisi, görgüsü, sevgisi için. Rehberliğinizde ışığı seven, hisseden, peşine düşen dinleyicilerimiz için gelsin. İlk örneğimiz Ottorino Respici'den. Kilise vitrayları. Dört bölümden oluşan eserimiz senfonik izlenimler alt başlığını taşıyor. Az önce de dile getirdiğimiz gibi özellikle orta çağlarda okuma yazmanın çok sınırlı olduğu dönemler ve coğrafyalarda melekler, azizler, hacılar gibi dini figürlerin resmedildiği ve böylelikle insanların dimağlarında canlandırma olanağı bulduğu kutsal hikayelerin anlatıldığı etkileyici, mucizevi sanat yapıtları, mabetlerin mimarisine eklemlenen büyülü ışık pencereleri, vitraylar. İşte böylesi dört hikaye, dört izlenim aktarıyoruz sizlere. Respici'nin 1927'de tamamlanan ve ilk seslendirilişi gerçekleştirilen bu güzel eserini Jeffrey Simon yönetimindeki Filarmonya Orkestrası'nın yorumundan dinliyoruz.

Ottorino Respighi'nin Kilise Vitrayları adlı 4 bölümden oluşan senfonik izlenimlerini Jeffrey Simon yönetimindeki Filarmonya Orkestra'nın yorumundan dinledik. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü bölümümüzün odağında vitray sanatından ilhamla yazılmış Işıklı cam resminin geçirgen, aydınlık, büyülü doğasını yansıtan eserler var. Sıradaki yapıt bu konunun kıdemli bir uzmanından, Fransız öncü besteci Olivier Messiaen'den. Bir vitray ve kuşlar başlıklı bu eser, piyano ve küçük bir nefesli çalgılar ve perküsyon orkestrası için. Bestecimizin Aziz Francis'e sadakatini ve ömrünü şenlendiren kuşlara hayranlığını yansıttığı bu vitraylar gibi berrak ve ışıltılı eseri Pierre Boulez'in şefliğindeki Ensemble Intercontemporain'in yorumundan dinliyoruz. Solistimiz piyanoda Yvonne Loriot.

Olivier Messiaen'in Bir Vitray ve Kuşlar başlıklı eserini, zamanında en seçkin öğrencilerinden olmuş Pierre Boulez'in şefliğindeki Ensemble Intercontemporain'in yorumundan dinledik. Solistimiz ise hem en parlak eski öğrencilerinden hem de sonrasında eşi olan mahir piyanist Yvonne Loriot'ydu. Işıklı cam resmi, vitray konulu ve bu konuyu başlığına taşıyan bugünkü son eserimiz ise Georges Delerue'dan geliyor. Vitray. Özellikle Fransız yeni dalga sinemasına katkı sunduğu müziklerden tanıdığımız bestecimizin bu çarpıcı eseri Bakır Nefesliler Beşlisi için. Cenova Bakır Nefesliler Beşlisi'nin Hong Kong Performans Sanatları Akademisi konser salonunda gerçekleştirdiği 11 Haziran 2014 tarihli dinletiden aktarıyoruz. Ve bu ışıltılı eserle sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Sibirya'dan Karpatlara.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bir Ankara Radyosu yapımı olan programımızda Rus klasik müziğinde iki farklı geleneği buluşturan bir besteciyle karşınızdayız. TRT Radyo 3'te yayınlanmakta olan Sibirya'dan Karpatlara bu hafta Sergey Lyapunov eserlerinden oluşan bir müzik dinletisiyle sizlerle. Programımızın açılışını Rus piyano müziğinin gelişimine büyük katkılarda bulunan sanatçının kısa ve zarif bir eseriyle yapıyoruz. Opus 8 Re bemol majör nocturne. Lyapunov'un bu eserini piyanoda Luke Faulkner seslendiriyor.

Lyapunov'un Andante Spianato Tempolu Re bemol majör nocturnünü piyanoda Luke Faulkner yorumluyordu. Sergei Mikhailovich Lyapunov 1859 yılında Rus İmparatorluğu'nun Yaroslav kentinde saygın bir ailede dünyaya gelir. Gökbilimci Mikhail Lyapunov'un oğlu ve ünlü matematikçi Alexander Lyapunov'un kardeşi Sergei, babasının ölümü sonrasında ailesiyle birlikte Nijni Novgorod kentine yerleşir. Burada Rus Müzik Cemiyeti'nin yerel şubesinde eğitim görürken Sergei'nin piyanodaki sıra dışı yeteneği dikkat çeker. Nikolay Rubinstein'ın da desteğiyle 1878 yılında Moskova Konservatuvarı'na kabul edilir. Konservatuvarda dönemin önde gelen müzisyenlerinden eğitim alan Lyapunov, piyano çalışmalarını Franz Liszt'in öğrencisi Karl Klindworth'la sürdürürken, kompozisyon alanında Sergei Taneyev'in derslerine girer. Böylece hem Batı Avrupa geleneğini hem de Rus ulusal müzik anlayışını özümser. Ancak genç bestecinin sanatsal kimliğini belirleyecek asıl isim 1885 yılında tanışacağı Mili Balakiryev olacaktır. Rus beşlerinin kurucusu Balakiryev'in desteğini alan Lyapunov, topluluğun izinden giderek zamanla Balakiryev geleneğinin en önemli mirasçılarından biri olarak kabul edilir. Şimdi Sergei Lyapunov'un hayatında bir dönüm noktası olan öğretmeni ve akıl hocası Mili Balakiryev'e ithaf ettiği bir eserle devam ediyoruz. Sanatçının 1890 yılında bestelediği Opus 4 Mi Bemol Majör 1 numaralı piyano konçertosunu Dmitri Yablonski liderliğindeki Rusya Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Shorena Sintsabadze seslendiriyor.

TRT Radyo 3'te Sergei Lyapunov bestesi Mi bemol majör 1 numaralı piyano konçertosunu Dmitri Yablonski liderliğindeki Rusya Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Shorena Tsintsabadze yorumundan dinlediniz. Rus halk müziğine dayanan milliyetçi üslubun yaşatılması için çalışan Lyapunov, 20. yüzyılın başlarında hem besteci hem de konser piyanisti olarak müzik çevrelerinde tanınan bir isim haline gelir. Avrupa'nın birçok kentinde konserler veren sanatçı, Rus müzik geleneğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak isim yapar. Franz Liszt'e bir saygı duruşu olarak aynı dönemde bestelediği 12 aşkın etüt, sanatçının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. İmparatorluk Şapeli'nde müzik direktörü olarak görev alan Lyapunov, St. Petersburg Konservatuvarı'nda kilise müziği eğitiminin kurumsallaşmasına katkı sağlar, eğitimci ve yönetici kimliğiyle de Rus müzik yaşamında etkili bir isim haline gelir. Sanatçı, 1917 Bolşevik devrimi sonrasında yaşanan siyasi ve kültürel değişimlerin etkisiyle 1923 yılında Paris'e göç eder. Rus göçmen sanatçılarla çalışmalarını sürdüren Lyapunov, 8 Kasım 1924 tarihinde Paris'te sonsuzluğa uğurlanır. 1915 yılında tamamlanan Reminör Keman Konçertosu, Sergei Lyapunov'un olgunluk döneminin en başarılı eserlerinden biri değerli dinleyenler. Tek bölümlü yapısıyla dikkat çeken ve sanatçının tek keman konçertosu olan bu eser, ihtilal ve sonrasında yaşanan iç savaş nedeniyle ne yazık ki hak ettiği değeri göremez. Şimdi Lyapunov'un Opus 61 Reminör Keman Konçertosunu dinlemek üzere keman sanatçısı Maxim Fedotov'a kulak verelim. Sanatçıya Dmitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Lyapunov'un Opus 61 re minör keman konçertosunu Dmitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Maxim Fedotov yorumluyordu. Değerli müzikseverler, bu haftaki bölümümüzde Rus besteci Sergei Lyapunov'dan eserlerle radyolarınızdaydık. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin, gelecek hafta yeni bir bölümde tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Anadolu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı İngiliz müzisyen Blanco White ile yapıyoruz. Sanatçı 2018 tarihli Nocturne EP'sinde yaratıcı konumlandırılmış İspanyol gitarını, soyutlaştırılmış Latin Amerika tınılarını ve çağdaş folk yaklaşımını yalın bir prodüksiyon anlayışıyla buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça, gecenin dinginliği içinde insanın kendi düşünceleriyle baş başa kaldığı o sessiz anları zarif bir anlatımla resmediyor. Blanco White'dan dinliyoruz, Nocturne.

Blanco White'dan dinledik Nocturne. Şimdi Avusturya'ya uzanıyoruz. Soap and Skin 2012 tarihli Narrow albümünde piyano, yaylılar ve geniş dinamik alanı güçlü bir duygusal anlatımla bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parça baba figürü üzerinden sevgi, mesafe ve geçmişle hesaplaşmayı son derece yoğun bir yorumla aktarıyor. Soap and Skin'den dinliyoruz Fatah.

Soap and Skin'den dedik Fata. Şimdi İngiltere'deyiz. David Bowie 1974 tarihli Diamond Dogs albümünde glam rock'tan disitopik rock dünyasına uzanan özgün bir ses dünyası kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça cinsiyet kalıplarını ve toplumsal beklentileri mizahi ama meydan okuyan bir tavırla sorgulayan rock tarihinin en ikonik özgürlük şarkılarından biri. David Bowie'den dinliyoruz Rebel Rebel.

David Bowie'den dinledik Rebel Rebel. Şimdiki konuğumuz Supertramp. Topluluk 1977 tarihli Even in the Quietest Moments albümünde progresif rock ile melodik pop anlayışını ustalıkla bir araya getiriyor. Roger Hodgson'ın spiritüel arayışlarından izler taşıyan bu parça, insanın iç huzurunu bulma isteğini doğu felsefesinden ilham alan imgelerle anlatıyor. Supertramp'ten dinliyoruz Baba G.

Supertramp'ten dinledik Baba G. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Black Pumas 2019 tarihli ilk albümlerinde klasik soul geleneğini çağdaş prodüksiyon teknikleriyle yeniden yorumluyor. Eric Burton'ın güçlü vokaliyle hayat bulan bu parça, farklılıklarımızın bizi ayırmak yerine zenginleştirdiğini sıcak ve umut veren bir dille hatırlatıyor. Black Pumas'tan dinliyoruz Colors.

Black Pumas'tan dinledik Colors. Sıradaki konuğumuz Karen O ve The Kids. 2009 tarihli Where the Wild Things Are, Arkadaşım Canavar film müziklerinde ham kayıt estetiğini çocukluk duygusunu simgeleyen akordu bozuk duvar piyanosu sesiyle buluşturuyor. Daniel Johnston'ın 1983 tarihli bestesi bu parça, küçük korkuların ve büyük hayallerin aynı yolculuğun parçası olduğunu yalın bir anlatımla hissettiriyor. Karen O ve The Kids'den dinliyoruz Worried Shoes.

Karen O ve The Kids'den dinledik Worried Shoes. Şimdi Beach House ile devam ediyoruz. İkili 2018 tarihli 7 albümünde Dream Pop estetiğini daha cesur elektronik dokular ve katmanlı synthesizerlarla geliştiriyor. Dinleyeceğimiz parça gece yolculuğunu yalnızlığın değil düşünmenin ve dönüşmenin mekanına çeviriyor. Beach House'dan dinliyoruz Black Car.

0: Beach House'dan dedik Black Car. Şimdi Belçika'ya uzanıyoruz. Warhouse ve Sylvie Croche 2016 tarihli We Fuck the Flame Into Being albümünde loş caz dokularını alternatif rock estetiğiyle buluşturuyor. İki vokalin birlikteliği ilişkilerde güç dengeleri ve yakınlık üzerine sinematik bir atmosfer kuruyor. Warhouse ve Sylvie Croche'dan dinliyoruz Machinery.
1: I offered before what I'm offering again. I don't claim to know why I should change a thing. I don't claim to be sober. I don't claim to be right.

Warhouse ve Sylvie Croce'den dinledik Machinery. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Sezen Aksu 1984 tarihli Sen Ağlama albümünde Onno Tunç'un bestesi ve modern düzenlemeleriyle Türk pop müziğinin yönünü değiştiren kayıtlardan birine imza atıyor. Aysel Gürel'in sözleriyle hayat bulan bu parça, sevgiyi ertelemeden yaşayabilme cesaretini içten ve zamansız bir dille anlatıyor. Sezen Aksu'dan dinliyoruz. Haydi gel benimle.

Sezen Aksu'dan dinledik. Haydi gel benimle ol. Şimdi yeniden ABD'ye uzanıyoruz. Rodriguez, 1971 tarihli Coming From Reality albümünde folk ve soul etkilerini sade düzenlemeler içinde buluşturuyor. Dönemin prodüksiyon estetiğinde duyduğumuz tam sol ve tam sağ panlamaları bu kayıtta duymak mümkün. Rodriguez'den dinliyoruz. I Think of You.

Rodriguez'den dinledik I Think of You. Şimdi İskandinavya'ya geçiyoruz. Röksop ve Robin 2014 tarihli Do It Again EP'sinde elektronik dokuları güçlü vokal performansı ve sinematik yükselişlerle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça zamanın ötesinde yaşamaya devam eden duyguları katman katman büyüyen bir ses dünyasında anlatıyor. Röksop ve Robin'den dinliyoruz Monument.

Rex Hop ve Robin'den dedik Monument. Yayınımızın sonunda şehrimiz İstanbul'a dönüyoruz. Sakin, 2008 tarihli Hayat albümünde alternatif rock'ı şiirsel sözler ve güçlü dinamik geçişlerle buluşturuyor. Sakin'den dinliyoruz Edepsiz Komedya. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 3.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan Yeni Parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcı hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcı'nın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi.

etti. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 zanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler, TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenliği'nde konuştu. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre Yeni Parti'nin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile görüşen Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Suriye'de iki otobüs çarpıştı, 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Creed, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Radiohead, Morrissey, The Cure, Deep Purple, Led Zeppelin ve The Who sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock dünyasının farklı enlem ve boylamlarında gezeceğimiz bu bölümümüzün ilk konuğu Amerikalı topluluk Creed. Creed 1997 yılında yayımladığı The Unprison albümünden One isimli teklisiyle radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Kayıt sonrası grunge türünün yaşayan efsanesi Pearl Jam var sırada. Pearl Jam 1994 yılında yayımladığı Vitalogy isimli albümünden Corduroy isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Artık aramızda olmayan Chris Cornell, Audioslave sonrası ilk, solo kariyerinin ise ikinci stüdyo albümü olan 2007 yılında yayımladığı Carry On isimli albümünden Arms Around Your Love isimli hitiyle garajda.

Scott Weiland ve Linkin Park vokalisti Chester Bennington gibi önemli vokallerin yer aldığı Stone Temple Pilots, 1992 yılında yayımladığı Core isimli debut albümünden Wicked Garden isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne U2 ile başlıyoruz. 2014 yılında yayımlanan Songs of Innocence albümünde yer alan Song for Someone, The Virtual Road isimli Paris'te kaydedilen 4 şarkılık EP'deki kaydıyla radyolarınızda.

Alternatif rock tarihinin gelmiş geçmiş en önemli gruplarından biri olan Radiohead, yine alternatif rock tarihinin en unutulmaz albümlerinden biri olan 1997 çıkışlı OK Computer albümünden No Surprises'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

Farklı birkaç nesli müziğiyle etkileyen müzik dünyasının büyük müzisyenlerinden biri olan Morrissey, 2004 yılında yayımladığı You Are The Quarry albümünden I Have Forgiven Jesus isimli hitiyle garajda.

The Cure 1992 yılında yayımladığı Wish albümünde yer alan A Letter to Alice isimli teklisinin 1993 yılında yayımlanan Paris isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümünde kendimizi konser kayıtlarının büyülü dünyasına bırakıyoruz. Deep Purple 55 yıl önce yayımladığı Strange Kind of Woman isimli hitinin 2014 yılında yayımladığı Live in Verona isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda.

Led Zeppelin'in yapımcı Ahmet Ertegün'ü anmak için Londra'daki O2 Arena'da kaydedilen Celebration Day isimli konser kaydı şimdiki konuğumuz. Led Zeppelin unutulmaz hiti Rock'n'Roll'la Garaj'da.

Yes üyesi Billy Sherwood tarafından prodüksiyonu yapılan Light My Fire A Classic Rock Salute to the Doors albümünden Love Her Madly Garage'da. Vanilla Fudge grubunun klavyecisi Mark Stein ve Uriah Heep gitaristi Mick Box yorumuyla.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere The Who ve Isobel Griffiths Orkestra ile veda ediyoruz. Pinball Wizard, müziksiz kalmayın, hoşçakalın.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz, burası TRT Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Bu akşam karışık bir liste dinleyeceğiz. Ben Sena Özden, bu bir saat boyunca yanınızdayım. Açılışı Yngwie Malmsteen'den Aeronet Team'le yaptık. Judas Priest.

Black Sabbath'ın 1980 çıkışlı Heaven and Hell albümü grubun kariyerinde çok önemli bir dönüm noktasıydı. Black Sabbath'ın Ozzy Osbourne sonrası döneme geçiş yaptığı ve grubun Ronnie James Dio ile yepyeni bir enerji kazandığı bu harika albümden dinleyeceğiz. Wishing Well.

Dinleyicilerimizin seçtiği iki şarkı var sırada. Önce 1984 çıkışlı All or Nothing ile Whitesnake. Hemen ardından 1981 Midnight Highway ile Accept radyolarınızda olacak.

tüm zamanların en başarılı power metal albümlerinden biri Halloween'in 1988'de çıkardığı Keeper of the Seven Keys Part 2 olmuştu. Bu harika albümden dinleyeceğiz We Got the Ride.

Hadi ard arda iki şarkı dinleyelim. Önce bir Deep Purple klasiği Perfect Strangers ve hemen ardından The Apparition'la Iron Maiden. TRT Radyo 3 frekanslarından.

Macaulay Shanker Group 1991'de çıkardığı albümündeki Paradise, When I'm Gone, What Happens to Me ve Nightmare gibi şarkılarıyla büyük beğeni toplamıştı. Şimdi bu albümden bir şarkı dinleyeceğiz. This Night's Gonna Last Forever.

Sırada özellikle 70'ler dönemine Phenomena'nın Forced No Heavy Petting ve Lights Out albümlerine, Rockosfer'de sıkça yer verdiğimiz UFO var. Grup bizi 1983'e götürüyor. When It's Time to Rock.

TRT Radyo 3'te bir rakosferi daha birlikte Jason Becker bestesi Valley of Fire ile bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Valley of Fire'a aralarında Steve Vai, Joe Bonamassa, Marty Friedman gibi isimlerin de yer aldığı 13 sanatçı ses veriyor. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Türkay Güner ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3. Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörlerden merhaba. Sevgili caz severler, bu haftadan itibaren davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Can Holmbek'in çalışmalarını dinlemeye başlayacağız. 1968 New York Binghamton doğumlu Can Holmbek, Eastman Müzik Okulu'nda vurma çalgılar ve kompozisyon üzerine öğrenim gördü. 1992 yılından itibaren caz alanında dikkati çekmeye başlayan Holmbek, ayrıca üfleme çalgılar topluluğu, koro ve oda orkestraları için besteler yaptı. Yanı sıra Meredith Monk'la çalışmaları var. Can Holmbek, usta müzisyenliğinin yanı sıra iyi bir eğitmen. 2005-2016 arası Berlin Caz Enstitüsü'nde ve ardından McGill Üniversitesi'ne bağlı Schulich Müzik Okulu'nda öğrenciler yetiştirdi. Orkestra çalışmaları birçok kez Grammy'ye aday gösterilen Holmbek, Doris Duke performans sanatçısı ve ASCAP Jazz öncü ödülleri sahibi. Kendi adına ilk albümü No Images 2001'de yayınlandı. Çağdaş bir projeydi. Ardından yayınlanan Quartet Lucy aynı zamanda ilk dörtlüsünün adı. Adının öyküsü de ilginç. Holmbek'in yaşamındaki bazı kadınların tümünü ifade ediyor. Lisedeki kız arkadaşının adı, üniversitedeki kız arkadaşının köpeğinin adı, son olarak İspanyolca ışık anlamına gelen Luz'un İngilizce karşılığı ve anısı var. Holmbek, Quartet Lucy'deki bestelerinde çağdaş oda müziği, etnik motifleri, 1960'ların post-bop tarzını, serbest doğaçlamaları ustaca kullanmış. Dörtlünün üyelerine gelince, davul, piyano, berimbau, vurma çalgılarda Holmbek, tenor, soprano, saksafon, oboa, flütte Dan Willis, elektrik basta Scullis Berison, vokal ve piyanoda Theo Blackman. Ayrıca iki parçada Janis Tauber, violonsel çalıyor. Alman şarkıcı Theo Blackman, Holmbek'in çoğu albümünde karşımıza çıkıyor. 1966 Dortmund doğumlu Theo Blackman, 1989 yılından beri New York'ta yaşıyor. Geniş ses kapasitesi lirik tonuyla günümüzün en iyi şarkıcılarından. Holmbek'e göre bestelerinde vermek istediği duyguyu en iyi Blackman yansıtıyor. Albümü birbirine bağlı iki Holmbek bestesiyle dinlemeye başlıyoruz. Vanishing Lucy ve Ethel.

bir atmosferik parçayla başladı. Vanishing Lucy ve Ethel. Holmbeck'in Hint ragalarını çağrıştıran bestesi Forever, Theo Blackman'ın ritmik vokali ve elektrik basta Scully Severinson'un solosuyla dikkati çekiyor.

Forever, Quartet Lucy kendi adını taşıyan albümünde seslendirdi. John Holmbeck, Materna adlı minimalist bestesinde Theo Blackman'a piyano ile eşlik ediyor.

Piyanoda Can Holmbek, vokalde Theo Blackman'ın şiirsel yorumuydu bu parça. Materna. Quartet Lucy'nin kendi adını taşıyan albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Albümde Holmbek'in doğu lirizmine, mistisizmine olan ilgisini yansıttığı iki parçası var. İlki 19. yüzyılda yaşamış, Hintli ozan, yazar, şarkıcı, müzikolog ve Sufi Hazret İnayet Han'ın The Music of Life kitabından esinlendiği Dreams of Tomorrow. Piyano ve vokalde Theo Blackman, berimbau'da Holmbek, obuada Dan Willis seslendiriyor.

Piyano ve vokalde Theo Blackman, berimbau'da John Hollenbeck, oboada Dan Willis'ten dinledik bu mistik parçayı, Dreams of Tomorrow. John Hollenbeck'in Quartet Luce albümünde yer alan Constant Conversations adlı ikinci mistik parçasının esin kaynağı ise Mevlana Celaleddin Rumi. Bu oryantal tarzdaki parçanın solistleri oboada Dan Willis, davul vurma çalgılarda Hollenbeck, vokalde Theo Blackman.

Constant Conversations, Oboada Dan Willis, Davul Vurma Çalgılarda Can Holumbek, Vokalde Theo Blackman seslendirdi. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler, Quartet Lucy'nin aynı adlı albümünden Holumbek'in lirik bir bestesiyle devam ediyor. Chapel Flies. Piyanoda Holumbek, violonselde John Stauber, soprano saksafonda Dan Willis, vokalde Theo Blackman.

Tenor saksafoncu Dan Willis'in serbest doğaçlamalarıyla bezeli bir postmodern yorumdu. Jazz Envy. Quarteto albümünde Can Holmbek'in Brezilyalı müzisyenlere ithaf ettiği bir şoro da yer alıyor. Mira Folia. Flütte Dan Willis, elektrik basta Scotty Severson, davulda Holmbek, vokalde Theo Blackman.

Can Holmbek'in 2000 yılında kurduğu Quartet Lucy'nin kendi adını taşıyan ve 2001 yılında yayınlanan albüm, Hazret İnayet Han'a saygı duruşu olarak The Music of Life adlı bestesiyle sona eriyor. Soprano saksafonda Dan Willis, piyanoda Holmbek, vokalde Theo Blackman. Sözler İnayet Han'ın The Music of Life kitabından. Şöyle başlıyor. Müziğin güzelliğinin yanı sıra yaşamı kalbe ulaştıran bir şefkat vardır.

It is just like warming something that was frozen.

The Music of Life. Müzik Can Hollenbeck, sözler Hazret İnayet Han'a aitti. Quartet Lucy albümünün de son parçasıydı. Programın son parçası ise Can Hollenbeck'in 2001 yılında kurduğu ikinci topluluğu The Claudia Quintet'in kendi adını taşıyan ilk albümünden Thursday 3:34 AM adlı aksak tartımlı bestesi. Akordeonda Ted Reichman, klarnette Chris Speed, vibrafonda Matt Moran, basta Drew Grace, davulda Can Hollenbeck.

The Claudia Quintet'in kendi adını taşıyan albümünden John Hollenbeck'in Thursday 3.44 AM adlı bestesini dinledik. Gelecek hafta da The Claudia Quintet'in çalışmalarını dinlemeye devam edeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Bu hafta vizyona giren yepyeni filmlerden bahsedeceğiz, sinema dünyasındaki güncel gelişmelere göz atacağız ve her zamanki gibi birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Bu hafta vizyona giren filmlerden biri romantik komedi ile müziği bir araya getiren Power Ballad. Once, Sing Street ve Flora and Son gibi müzik temalı filmleriyle tanıdığımız ve tarzını çok sevdiğimiz yönetmen John Carney'in yeni filmi. Kariyeri düşüşe geçen bir düğün şarkıcısıyla eski şöhretini kaybetmiş bir rock grubu üyesinin yollarının kesişmesini konu alıyor. Birlikte yazdıkları şarkının beklenmedik başarısı, dostluk, rekabet ve ikinci şanslar üzerine eğlenceli bir serüvenin kapılarını aralıyor. Başrolde Paul Rudd ve Nick Jones var. Filmin müziklerinden Celebration, How to Write a Song Without You ve The Boys Are Back in Town radyolarınızda. Paul Rudd ve Nick Jones seslendiriyorlar.

Korku severler için oldukça hareketli bir vizyon haftasındayız. Dün itibariyle tam 3 yeni korku filmi sinema severlerle buluştu. Bunlardan biri yerli bir yapım. Önce ondan bahsedelim. Hannas 3. Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden Ayşe ve eşi Ali, kısa bir tatil için gittikleri köy evinde açıklanamayan olaylarla karşı karşıya kalıyorlar. Ahmet Toklu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, yerli korku sinemasında sevilen serilerden birini devam ettiriyor ve konusu itibariyle de Korku Seansı serisini hatırlatıyor. Filmin müziklerinden The Zombies grubu performansıyla Time of the Season, Dead Man's Bones'dan In the Room Where You Sleep radyolarınızda.

Dün vizyona giren diğer korku filmleri oldukça farklı dünyaların kapılarını aralıyor. Bir tanesi bilim kurgu ve gerilim, Her Private Hell. Ölümcül bir tehdidin ortasında yolları kesişen iki karakterin hayatta kalma mücadelesi.

mücadelesini anlatıyor. Diğeri ise klasik bir masalı karanlık bir kabusa dönüştüren Pinokyo, Unstrung. Çocukluğumuzun sevilen masallarını korku filmlerine dönüştüren serinin yeni filmi. Bu kez Pinokyo'yu kanlı bir slasher hikayesine dönüştürüyor. Ürkütücü ve karanlık atmosferiyle Five Nights at Freddy's filmini getiriyor akla. O filmde de çocukluğun masum simgeleri korkunun merkezine yerleşmişti. Filmin müziklerinden Dan Wolf performansıyla Sleepwalk, The Romantics grubundan Talking in Your Sleep ve Iggy Pop'tan Real Wild Child radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından üzücü bir haberle devam edelim. Jurassic Park serisinin efsanevi doktoru Alan Grant'a hayat veren Sam Neill, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sinema dünyasını derin bir yasa boğdu. Yarım asrı aşan kariyerine 150'den fazla yapım sığdırdı Neill. The Piano, The Hunt for Red October ve Peaky Blinders gibi unutulmaz yapımlarda rol aldı. Sinemaya katkılarından dolayı 2022 yılında Sir unvanıyla onurlandırılmıştı. Peaky Blinders dizisinin ilk iki sezonunda hayat verdiği müfettiş Chester karakterini analım şimdi. Dizinin müziklerinden Nick Cave and the Bad Seeds performansıyla Red Right Hand, Dan Auerbach'tan The Prowl ve Arctic Monkeys grubunun sevilen şarkısı Do I Wanna Know radyolarınızda.

Yakın zamanda duyurulan önemli bir projeyi de paylaşalım sizlerle. Michael Mann'in 1995 yapımı kült filmi Heat'in devamı için hazırlıklar son hız sürüyor. İlk filmde Al Pacino ve Robert De Niro'yu aynı sahnede buluşturan ve bir efsane olan film, sinema tarihinin en unutulmaz suç hikayelerinden biri. Yeni hikayede ise bayrağı Leonardo DiCaprio ve Christian Bale devralacak. Başrolü bu iki isim üstleniyorlar. Michael Mann'in kendi romanından uyarlanan Heat 2,

ilk filmin hem öncesini hem de sonrasını anlatacak. Filmin müziklerinden birkaçını dinleyelim şimdi. Bir Eric Clapton ve B.B. King düeti The Thrill Is Gone radyolarınızda önce. Ardından Moby'den New Dawn Fades ve The Kinks'ten Lola sizlerle.

0: Vizyona giren yeni filmleri ve sinema dünyasının öne çıkan gelişmelerini konuştuk ve Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen'le olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1980'lerin başında neoklasik metal türünün öncüsü olarak dünya çapında ün kazanmış olan Malmsteen, klasik müzik kompozisyonlarını, özellikle de Niccolo Paganini ve John Sebastian Bach'ın eserlerini elektro gitara uyarlayarak müzik dünyasında devrim yaratmıştır. Hızlı ve teknik çalma tarzının yanı sıra kendine has oymalı klavyeli Fender Stratocaster gitarıyla sahne performansı sergilemesi ise en belirgin özelliklerinden biridir. İlk solo albümü Rising Force, bugün hala gitar odaklı rock ve metal müziğin en etkili eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Müzik kariyeri boyunca sergilediği tavizsiz duruşu ve üstün teknik becerisiyle modern rock gitaristliğinin standartlarını belirleyen isimlerin de başında gelir Malmsteen. Black Star, For Beyond the Sun ve Brothers'a sıradaki eserlerimiz. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

İsveçli gitar dehası Yngwie Malmsteen bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Yogi Lang ile devam ediyoruz ve Our World Has Changed ve To The End listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Yogileng'le olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alman progresif rock sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkan Yogileng, RPWL grubunun da kurucu üyelerinden biri olması sebebiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Solo çalışmalarında da melodik ve derin bir anlatım benimseyen sanatçı, modern progresif rock dünyasında saygı duyulan müzisyenlerden biridir. Özellikle Pink Floyd etkilerini taşıyan sound'u sayesinde de türün sevenleri tarafından hala ilgiyle takip ediliyor Yogileng. Dinleyelim.

day, nothing happens. Nobody cares. Every sound outside

when my old dream comes true. You're looking down on me.

Sevgili Radyo 3 dinleyenlerim, Alfa Rock'ta bugün Young V. Malmsteen ve Yogi Lang'i ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı

sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Başkent Ankara'da yağışlı havanın etkisinde sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken köprü altları suyla doldu. Mamak'ta şiddetli sağanak nedeniyle yol çöktü. Oluşan çukura düşen hafif ticari araç faciadan kıl payı kurtuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kentte çok sayıda iş yerini de su bastı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan Yeni Parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Parti ile ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti, dedi. Yeni parti cephesinde ise parti meclisi ve merkez yönetim kurulu ilk toplantılarını düzenledi. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi.

Rağmen yine silahlar susmadı. İki günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde yarın Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Seyri Sefer günlüğünde coğrafi sınırları yok eden seslerin yepyeni macerası başlıyor. Dünya elektronik müzik sahnelerinin en taze melodileri bu gece pusulamızı oluşturacak. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Selvi Karakoç, teknik yapım ve yayında katkısı olan arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Akdeniz ve Orta Doğu'nun mistik ve mikrotonal melodileriyle başladı yeni macera. Trombonu adeta nefes alan bir hikaye anlatıcısına dönüştüren sanatçı Robinson Kure'nin Mayıs sonunda piyasaya çıkan albümüyle yol almaya başladı. Akdeniz ve Orta Doğu müziğinin endemik karışımını ustanın bu albümünden seçtiğimiz parçası Fancy Iriele ile tattı. Sonrasında Lübnan asıllı trompetin doğulu koma seslerinin üstadı İbrahim Maluf'la bir kez daha kesişiyor yolumuz. Müzikal özgeçmişinde bu seslerinin caz, rock ve klasik müzikte yorumu büyük yer teşkil eden Maluf'un yepyeni uzunçalarıyla buluşuyoruz. Sinematik derinliğiyle büyüleyen yeni albümün lirik ve dokunaklı parçası Qui Je Le Veux geliyor radyolarımıza. Ardından Phil Quazoid liderliğindeki Fransız psychedelic downtempo projesi Squazoid'un mistik ve elektronik evrenine geçiyoruz. Projenin daha önce sahip olduğu köşeli psychedelic ambient tarzının geçirdiği evrimi net olarak anlatan yeni albümünü odağımıza alıyoruz. Yeni albümünde daha yumuşak estetikle karşımıza çıkan projeyi Bossa tarzının en tatlı parçası Bossa Nuga ile ağırlıyoruz.

Yönümüzü güneş sarısı tonların altında tam bir kaçış rotasına çeviriyoruz. Los Angeles çıkışlı lo-fi ve caz esintili proje Golf Trip, sakin bir yaz akşamının ferahlığına davet eden albümüyle giriyor rasat alanımıza. Sanatçının Temmuz başı çıkan albümünden İsviçreli Sreya'nın büyüleyici vokali ve İngiliz art sanatçısı Rachel Kitchlow'un dokunuşlarıyla şekillenen parça Alfresco'yu dinliyoruz. Devamında özellikle 2020 sonrası Mood Drive'ın R&B tarzıyla dikkat çeken Maryland'lı şarkıcı Brent Faiyaz, Neo Soul ve atmosferik notalarla Mavi Sarı Serüven'e dahil oluyor. Sanatçının 2022 çıkışlı albümünün deluxe sürümü 5 Haziran'da yayımlandı. Bu albümden Houston ekolüyle yavaşlatılmış parça Other Side listemizdeki yerini alıyor.

Avrupa'nın analog caz mutfağından New York sokaklarının ritimlerine uzanan çok kültürlü bir ortaklığa kulak veriyoruz. Budapeşteli yetenekli üçlü Jazz Boys'la ağır kanlı ve pürüzsüz vokal stiliyle tanınan New Yorklu şair ve rap sanatçısı Goya Gumbani'nin işbirliği çalışması duyuluyor gecede. Sanatçıların caz ve hip-hop'ı sokak şıklığıyla birleştiren taptaze ortaklığı Do Better bu gecenin parçalarından biri oluyor. Sonra enstrümanların derin hikayeler fısıldayabileceğini kanıtlayan Brezilyalı bas gitarist ve yapımcı Moises Dos Santos'la yola devam ediyoruz. Bas gitarın adeta melankoliyi usta işi dokuduğu melodiler yankılanıyor kubbede. Mikrofonda katıksız sol zarafetiyle yerini alan İngiliz söz yazarı Linda Down, Portekizce karşılığı, derin ve telafisi imkansız özlem hissi olan parça Saudade'ye eşlik ediyor.

Elektronik müzik dünyasında bilinen birçok projenin kurucusu Ori Kaplan, New York caz ve dünya müziği atmosferini Seyir-i Sefer günlüğü sahnesine taşıyor. İsmi Türkçe'ye dalıp gitmek ve düş kurmak olarak çevrilebilecek albümünü Haziran ortasında yayımlayan sanatçı, sözsüz öykülerini müzikleştirdiği parçalarıyla katılıyor programımıza. Albümden Nuna'nın hayal alemine gidiyoruz.

Yapımcı ve müzisyen Glam Sam öncülüğünde İsveç'in elektronik caz sahnelerindeki sesi Glam Sam and His Combo renklerle konuşmak üzere sahnedeki yerini alıyor. Bir sahil kasabasında geçen Avrupa filminin karelerinde melodilerin nasıl bir renk skalasına dönüştüğünü ifade etmek isteyen kolektif, Haziran ortası çıkan albümden Sweet Summer Nights'la yaz gecesine hakim oluyor. Ardından funk ve indie tınılarını 70'lerin sıcak, analog ve lo-fi kaset günlerinden alıp getiren Londralı solo proje Common Sense, caza dönüp psychedelic soul ritimleriyle karşılıyor bizi. Şarkıcının Haziran sonu çıkan kısa çalarının adında da değindiği yanılsamalar çağı felsefesini anlatmak istediği şarkıları arasından muhteşem bir seçim yapıyoruz. Londra'nın iklimini yansıtan parça Nightlight duyuluyor gecede.

Deneysel Sanat Fabrikası New York sahnesinin öne çıkan üyelerinden Alexandra Drucci'nin sıra dışı melodileriyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Earth Eater sahne adıyla tanınan avant-pop ve deneysel pop sanatçısının Temmuz ortası çıkan albümünden parçası Practical Amnesia ile veda ediyoruz. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyrü Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Pınar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir. Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Dalga Sesleri programından iyi geceler dileriz sevgili dinleyenler. Bu haftaki listemizin ilk sırasında Latin caz müziğine birçok bestesiyle eşsiz şarkılar kazandıran Edu Lobo ve sevilen seslerden Monica Salmoso'nun birlikte seslendirdikleri parça var. Valsa Brasileira.

Şimdi de Latin caz müziğinin João Gilberto, Antonio Carlos Jobim ve Vinicius Moraes'ten sonra ikinci nesil öncülerinden efsanevi besteci, piyanist ve yorumcu Ivan Lins'in 1983 yılında çıkardığı ve albüme ismini veren şarkıyı dinliyoruz. Depois dois temporais.

Besteci, yorumcu, piyanist ve gitarist Antonio Carlos Jobim'in en fazla düzenlemesi yapılan bestesini kendi yorumuyla dinliyoruz. Garota de Ipanema.

Sıradaki parça 1921 ve 1985 yılları arasında yaşayan besteci ve orkestra lideri Nelson Riddle'ın Changing Colors albümünden geliyor. Lamento.

TRT Radyo 3, Bossa Nova akımının ilk yorumcularından biri olan Elis Hecina'nın kendi gibi yorumcu kızı Maria Hita'nın seslendirdiği bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Pra matar meu coração.

Brezilyalı genç yorumcu Sara Menchis var sırada. Bütün seslendirdiği parçaları kendi besteleyen görme engelli yorumcu Sara Menchis'ten dinleyeceğimiz parça Viva o que eu vivo.

0: você vai saber.
1: Sırada Elis Hecine var. The Best of Elis Hecine albüm serisinin birincisinde hem piyano çalıp hem de seslendirdiği parçayı dinliyoruz. Back in Time.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Tanya Maria'nın seslendirdiği Uboni parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu ile Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor.

0: Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçelik.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Johann Sebastian Bach'ın 1041 La Minör Keman Konçertosunu ve Alexander Glazunov'un orkestra için Opus 12

Re bemol majör, lirik şiir başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümü, geç barok dönemde klavyeli çalgılar repertuarında büyük rol oynamış, tek bölümlü sonatlarıyla tanınan Antonio Soler'le başlıyor. Bestecinin Portekiz ve İspanya'da ortaya çıkmış bir tür dans müziğiyle aynı adı taşıyan Fandango adlı eserini dinliyoruz.

genç barok dönem bestecisi Antonio Soler'in Fandango başlıklı eserini dinlediniz. Giacchino Rossini'nin flüt, klarnet, fagot ve korno için 3 bölüm halinde kaleme aldığı Fa majör 6 numaralı dörtlüğüyle devam ediyoruz.

Gioachino Rossini'nin flüt, klarinet, fagot ve korno için Fa majör 6 numaralı kuartetini dinledik. 20. yüzyıl Hırvat müziğinin önemli isimlerinden Dora Pejacevic'in orkestra eşlikli olarak bestelediği Opus 39 Aşk Şarkısı başlıklı eseri var sırada.

Pejacevic'in Aşk Şarkısı adlı eserini mezzo-soprano Katya Markotic ve HRT Senfoni Orkestrası seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın 3. bölüm ezgisiyle hafızalarda yer etmiş La Minör Keman Konçertosu'yla devam ediyoruz. Solist Sigiswald Kaykın.

Sebastian Bach'ın 1041 La Minör Keman Konçertosunu solist Siegfried Kalkın ve La Petite Bande topluluğundan dinlediniz. Rönesans döneminin polifonik stilini en iyi şekilde yansıtan bestecilerden Nicola Gomber'in Media Vita in Morte Sumus başlıklı koral eseri var sırada.

Rönesans dönemi bestecisi Nicola Gomber'in Media Vita in Mortesumus başlıklı eserini Bo Holt'un yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Alexander Glazunov'un orkestra için Opus 12 Re bemol majör lirik şiir adlı eseriyle devam ediyoruz.

Alexander Glazunov'un Opus 12 Re bemol majör lirik şiir başlıklı eserini Vladimir Verbitsky yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1550-1600 yılları arasında yaşamış Fransız besteci Guillaume Tessier'e ait bir şarkı var sırada.

Rönesans dönemi bestecilerinden Guillaume Tessier'e ait şarkıyı tenor Paul Agnew, lautada Christopher Wilson eşliğinde seslendirdi. Benjamin Britten'ın 1938 yılında besteleyerek ilk kez kendisinin seslendirdiği Opus 13 piyano konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Robert Leonardi.

Benjamin Britten'ın piyano konçertosunu solist Robert Leonardi ve Stanislav Skrovacheski yönetimindeki Zarbrücken Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü İsveçli piyanist ve besteci Laura Valborg Olli'nin 1884 tarihli Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

İsveç'in başarılı kadın bestecisi Laura Valborg Olli'nin 1884 yılında kaleme aldığı Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü Teal Quartet seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.